0: Sultan FM.
1: Zaman okuman çok ne mayam, baymuştu neymiş binayam. Aman

0: bugün, kendimle de gülen bugün. Ah anam sana doyamadım, kollarında yatamadım.
1: Kaç gecedir uyumadım, ay.

Olanı küstürürsen ne barışık başım yana çok karışık hani. Başım bugün çok karışık, ben de değilim.

0: Ne girmanım terse döndü bu sana.
1: Bu çalmadan oynamak değil mi bu ya? Bunun serbest kısmı kardeşim burası.

yaram var derinden sızlayan. Sevdam var, sevdam var gönülleri ağlatan. Acım var yürekleri burkan. Hele öyle bir kaderim var ki beni bu hale koyan. Dünyanın derdi içimde kalsa, bütün güzeller hep benim olsa. İstemem, istemem senden.

Ana, sana bu mektubu Allahu Ekber dalında yazıyorum. Galiba veda vakti geldi. Hakkını helal et. Anam, Elif kıza selamımı söyle. O cepheden bu cepheye atıldık. Aşk makamında bir Türk'ümüz olmadı. Bu yüzden sevdamız gazi, aşkımız şehittir bizim. Elif kızın üstünden elim kalkmıştır gayr. Hakkını helal etsin. Üzülme ana, ağlama. Sarıhanlı nere, Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa bir adam, Sarıhanlı için nasıl yaşar? Her seher vakti secde aydınlığındaki ak alnını öptüğümü bil, ama beni öldü bilme. Ne diyor Yunus Ata? Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil ana, ana.

0: Aman ben mi? Ne var? Düş yorar mısın? Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum. Duramam. Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah vah. Bilir misin ki ne gördüm? Hayırdır inşallah. Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice. Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi? Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.
1: Katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, yediç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem, katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, yediç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem.
0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum. Görür müsün derdi.
1: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem, yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem.

0: Tamam, ileride ne gördün? İleride bir kocaman karaltı vardı. Peki ismi yok mu? Bilmem aman.
1: Ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem, ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem.
2: Ya sonra?
0: Karşıma baktım, dikildi. Kim? Bir adam. Tanıştınız mı? O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
1: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem, babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem.
2: Uzatma.
0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem.

kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz.

0: Tanımaz bin bir mahluku sürer kör körüne. Tanımaz gittiği yer hangi taraf gördüğüne. Fikri yok, duygusu yok, sanki yürür bir kötürüm. Bu da sağlıksa eğer bence daha iyidir ölüm. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver tam bizimiş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver tam bizimiş.
1: Sultan Efendi.

Bir gün sen de seversin. Bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin. Ama vakit çok geç. Elimde değil. Seviyorum. Özlüyorum. Hep böyle olacak. Hep de böyle kalacak.

0: Eyvallah, teşekkür ederim Ramazan abi, alışverişlerini net kurmuş.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacaksın.

0: bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-4231. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Sultan Efendi.

0: Tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Sultan Efem.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim galleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik.

0: ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Sultan Efendi.

0: Değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapanlı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: Sultan Efendi.
1: Halkımızın sevinçlerini ve acılarını resmettiği Kilis türkülerinin gelecek kuşaklara ulaştırılması amacıyla bu albüm Kilis Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak yaptırılmıştır.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: İkinci el otomobilde güvenin adresi Köseoğlu Otogaleri. Köseoğlu Otogaleri. Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
2: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
4: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan FM.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe,

0: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su, Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son, kaliteli suya merhaba.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim: Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram: Bozdoğan Çeyiz. İletişim: 0850 677 78 78.
5: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 11 45.
6: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.
8: Sultan Efendim.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Yine yeni bir gündeyiz, güzel bir çarşamba sabahındayız. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun. Her zaman olduğu gibi saatler 11'e kadar gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde İncirli Balıkçılık katkıları altında muhabbetimize başlıyoruz. Çok içmişim. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin en kral radyosundayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
5: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
6: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Yaren Tarihi Taş Mekanlarda Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlarda düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Sevgili Latif Doğan'ın da o güzel eserlerinden bir tanesi Alemin En Kralı'ndaydı. Dediğimiz gibi bu güzel yayın akışımızı İncirli Balıkçılık sunuyor. Güzel mekanın katkıları altında devam ediyoruz. Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda sizlerin hizmetine devam ediyor efendim. Soğuk hava deposu, aile yeri pişirme salonu ile sipariş hizmetiyle de hizmetin en güzelini sizlere sunmaya devam ediyor. Ayrıca o güzel mekanda kredi kartı da geçerlidir. Memik İncirli ve oğulları olarak sizlere hizmet sunuyor. 536-402-2240 yine 0543-402-2205 irtibat telefon numarası haberiniz olsun diyelim. Şöyle Gökhan Doğan ayında çok sevdiğim ve uzun zamandan beri paylaşmadığım o güzel eserlerinden bir tanesini dinleyelim. Dinletelim öyleyse. 106'dayız. Sevgili Bayram Oğulları Baklava'dan sevgili Ahmet Baba'ya selam olsun diyelim. Murat ve Ahmet kardeşler yeni hastane yolu üzerinde. Şehrimizin yeni lezzet durarak hizmet sunmaya devam ediyor. Bayram Oğulları Baklava, değerli ekibine, değerli müşterilerine de armağanım olsun. Selam olsun.

0: Müjde! Müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer, 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da, Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Sevgili hemşerimiz Mehmet Yakar'ın o güzel sesinden, o güzel yorumlarından bir tanesi. Alemin en kralındaydı İnceli Balıkçılık bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Son zamanlarda en çok dinlenen o güzel eserlerden bir tanesi. Eyvallah 10-16 yaptık Alim Sultan'la saatlerimizi. Devam edelim öyleyse saatler 11'e kadar Alim'in en kral radyosunda en özel eserlerimizi paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. O güzel şarkılardan sadece bir tanesi.

Ali Ağa geldi ha.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Gençtürk Kuyumculuk, Mahmut Gençtürk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Gençtürk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Gençtürk Kuyumculuk. Gençtürk Kuyumculuk, Gençtürk Vinç İşletmecisi Mahmut Gençtürk'ün kuruluşudur.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent E-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş. Akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6 bölü A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Ali abi bize güzel bir parça çal ya.
7: Emriyorum rakam.
6: E hadi ver gelsin o zaman.
7: Ali öyle de gel, öyle de gel. Bak böyle ha.

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.
1: Şehrin güçlü sesi, radyonuz Radyo Sultan'da sabah yayınında bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Az sonra saatler 11 ile 14 arasında sevgili yalnız abi radyolarınız dururken akşam saatler 20'de görüşmek ümidiyle şimdilik bana müsaade.

0: Tenis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la hayata dair son buldu.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: iş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka.

0: bize emanet.
1: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 7878.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
3: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
4: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Artık yalnız değilsiniz, yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
6: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 813 9790 813 9791. Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
4: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 9790. 813 9790. Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın. Anında yayınlansın.
5: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Sultan Radyo'dayız. Tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar ve selamlar olsun. 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba günü saatlerimizde 11.19 değerli dostlar. Yalnızlığa sevgi çemberi an itibariyle de başladı. Saatler 14'e kadar gönlümden geçen çok değerli sanatçılardan yine sevilen şarkılar olacak bu güzel yayında. Dinleyenlerimizin göndermiş olduğu mesajları da yine paylaşıyorum. 0348-813-9790 Sultan Radyo'nun WhatsApp mesaj hattıdır. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik sunuyor. Şehrin en iyisinde Sultan Radyo'dayız. Yalnızla sevgi çemberinde birlikteliğimize hoş geldiniz.

0: Görüntü kirliliğinden şikayetçi, kalabalıkların beklentilerinden uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
1: Sultan Efendi, gönül frekansınız.
2: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmecit Çinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beş Evler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beş Evler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
6: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
7: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz.
9: Sultanı olmaya geliyoruz.
8: Slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik.

Kiris'in romantizmi 106.0. Kiris'in temposu, radyosu tam 106.0. Radyosu tam 106.0.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan Efes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: gönül frekansınız.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun. Yanımdasın, susuyorsun,

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Müjde! Müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özel

0: Değişmeyen kalite. Yenikent baklava ve katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 044-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet.

0: iletişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem Su Arıtma Sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
4: 813 97 90.
3: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
4: Anında yayınlansın.
5: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Aysöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Aysöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: Radyosu utandı. Şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
7: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
8: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48.
9: 447 52 48.
1: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
0: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
0: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
0: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
0: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu çayır süt ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
5: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
6: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Güneş doğar, kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman. Yakamazsın sen. Yağmur ya, ıslanırsın bayaman. Güneş doğar, kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

Kuşlar ısın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur yağ ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90. 813 97 90. Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın. Anında yayınlansın.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem dinliyor.
1: Gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
6: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta, kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Radyo.
9: Alışkanlık yapar. Alışkanlık yapar.

Gün ortasındayız Sultan Radyo'da, yayın birlikteliğimize Mehmet Bakıra ile devam ediyoruz. Değerli dostlar, saatler 14'e kadar şehrin en iyisinde Yalnızla Sevgi Çemberindeyiz.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Radyo.
7: Alışkanlık yapar. Alışkanlık yapar.

Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bugünkü beraberliğimizi burada noktalıyoruz. Yarın saatler 11 ile 14 arasında görüşmek ve buluşmak ümidiyle yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi, dudaklarınızdan tebessüm, hiç ama hiç eksik olmasın. Her şeyin en iyisi, en güzeli ve en baştan hayırlısının sizlerle olmasını temenni ediyorum. Bayramoğulları Baklava'ya da katkılarından dolayı teşekkürler bu arada. Sevgili Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin yönetiminde değerli kilise halkına hizmet sunmaktadır Bayramoğulları Baklava. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili Tarihi Mercimekler Fırını'nın ustası, sevgili Cuma Ustam, çok sevdiği eşine, değerli ailesine, tüm sevenleri için son güzel şarkılarımızı armağan ediyorum. Ne diyoruz, her daim olduğu gibi program biter, yalnız gider. I say goodbye.

0: Sevgi çemberinde yeriniz hazır, kalbimizde sevginiz baki. Yalnız da sevgi çemberi sona erdi.
1: Müjde, müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
3: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
4: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer, 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Mevcut işinizde yeni bir üretim fikriniz mi var? KOSGEB iş geliştirme desteği kapsamında 2 milyon 250 bin TL'ye kadar %80 oranında geri ödemeli destek fırsatı. Başvuru tarihi 5-31 Ekim 2026. Üretime dayalı en fazla 3 yıllık bir işletmeniz varsa veya üretime geçmek, makine ekipman yatırımı yapmak veya mevcut işinizi geliştirmek isteyen işletmeler için uygun destek seçeneklerini birlikte değerlendirelim. Detaylı bilgi 0533 906 60 64 80 adres vakıflar

14 Eylül 2026 günlerden Çarşamba Festivali'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta ortasında keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden sizlerle birlikteyim. Orada olan herkese muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde orada olmaya devam ediyoruz. Hafta ortasında keyifli şarkıları paylaşıyoruz. Yağış da eşliğinde yurt genelindeki yağıştan bahsediyorum efendim. Yurdun dört bir yanında yağışlar devam ediyor ve hafta sonuna kadar da devam edecek. Hatırlattık ve keyifli bir müzik arasıyla devam ediyoruz.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Market alışverişinde elimize aldığımız pek çok ürün için artık aynı soru akla geliyor. Bu gıdalar ne kadar işlendi, değil mi? Son yıllarda beslenme dünyasının en çok konuştuğu kavramlardan biri olan ultra işlenmiş gıdalarda tam olarak bu noktada gündeme gelmeye başladı hayatımızda. Son zamanlarda bu paketli atıştırmalıklar, gazlı içecekler, bazı hazır yemekler ve çeşitli endüstriyel günlük ürünler hayatın oldukça sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Peki efendim, bu ürünlerin sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda bilim gerçekten ne söylüyor? Bilime yakınlaşacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta, 0532 276 4185. Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Radyo.

Hanımlar beyler, ultra işlenmiş gıdalar, bu konuda bilimin düşüncesini ne dedik sizlere? Bilim ne söylüyor dedik bu konuda. Marketten aldığımız bu hazır işlenmiş gıdalardan bahsediyoruz. Son yıllarda bu konu üzerine yapılan araştırmaların sayısı hızla arttı efendim. 2024 yılında yayınlanan kapsamlı bir derlemede ultra işlenmiş gıda tüketimiyle özellikle kardiyometabolik sağlık arasındaki ilişkinin de dikkat çekici olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin market raflarında sıkça karşılaşılan gazlı ve şekerli içecekler, patates cipsler, bu krakerler, hazır nadullar çok yaygınlaştı. Hazır çorbalar, paketli kek, kurabiyeler, şekerlemeler, bunlardan bahsediyoruz. Ne sorunlar yaratıyor? Detaylar açıklamada, geliyoruz birazdan, ayrılmayın.

0: Araç Gibi Radyo
1: Sultan FM.
2: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Ultra işlenmiş gıdalarla ilgili endişenin önemli bir bölümünden bahsediyorduk. Bu ürünlerin beslenmenin genel yapısını nasıl etkilediği ile ilgiliydi. Lezzet ve tüketim kolaylığı da aslında önemli olduğu için öne çıkıyor bunlar. Her paketli gıda zararlı değildir deniliyor uzmanlar tarafından. Ultra işlenmiş gıdalar konuşulurken en sık yapılan hata buymuş. Pastörize süt, yoğurt, dondurulmuş sebzeler ve konserve baklagiller de belirli işlemlerden geçirilmiş gıdalar ve buna rağmen sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçası olabilirler. Özellikle soğuk zincir kaybı olmuyorsa efendim. Peki ne yapmalı? Nasıl dikkat edeceğiz buna? Birazdan geliyoruz, ayrılmayın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Bilim bu paketli gıdalarla ilgili ne söylüyor? Bunu konuşuyoruz demiştik. Evet, bazı ürünler zararlı ama yoğurt mesela zararsız bir ürün sınıfına giriyor. Bunu söylemiştik. Yine bu noktada soğuk zincir yıkılmadıysa sebzeler, konserve, baklagiller de yine zararlı diyemeyiz sırf paketli diye. Ne yapmalı bu konuda? Üstelik her durumda da gerekli değil aslında ama günlük hayatın temposu, iş yoğunluğu, seyahatler ve zaman zaman mutfağa ayıracak vaktin az olması sebebiyle buna mutlaka düşüyoruz. Ultra işlenmiş ürünlerse beslenmenin merkezine koymamak önemli. Arada bir tüketilen bir pakette atıştırmalıkla günlük beslenmenin büyük bölümünü bu ürünlerden oluşturmak aynı şey değil. Sonuçta mesele tek bir yiyeceği iyi ya da kötü ilan etmekten çok tabağın tamamına bakmakla ilgili değil mi? Daha az tüketerek bunun önüne geçebiliriz. Besin değeri yüksek gıdaların ağırlıkta olduğu ve ultra işlenmiş ürünlerin daha sınırlı bir yer tuttuğu bir beslenme düzeni hem daha gerçekçi hem de uzun vadede sürdürülebilir bir yaklaşım olabilirmiş bizler için.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Üreticiden halka. Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
6: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
7: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.
0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

Hanımlar beyler, festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 14 Eylül bugün 2026, günlerden de çarşamba, hafta ortasında iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar.

Efendim, söz konusu ilişkiler olduğunda artık birçoğumuzun bu burçlarla ilgili de fikirleri oluşuyor değil mi? Özellikle kendi burcumuzla alakalı. Çünkü bundan kaçmak mümkün değil. Bir şekilde hayat karşımıza çıkartıyor diyelim. Efendim, astrologlar diyor ki en az uyumu olan iki burçtan bahsetmişler. Umarım bu çiftler yoktur bizi duyan, kızmasınlar şimdi bize, ama astrologlara göre yay ve boğa asla anlaşamazmış efendim. Sebebi ise oldukça basit. Biri konfor istiyor, diğeri ise özgürlükmüş. Boğa sabit bir toprak burcu, yay ise ateş burcu ve yerinde durmayı hiç sevmiyormuş efendim. Yay büyük fikirleri konuşmayı sever, boğa sohbeti abartılı bulurmuş. Efendim, uyumsuzluğun örnekleri de birçok böyle örnekle paylaşılmış haberde de. Gerçekten çok kapsamlı bir araştırma astroloji dünyası için. Efendim, keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Dedi ki bazı çocuklar için söyleniyordur belki. Okulda çok iyi ama eve gelince daha kötü diye. Yani kötüden kastım daha böyle işte ağlayan, daha huysuzlaşan, daha böyle dikkatini toplamayan bir çocuktan bahsediyoruz. Uzmanların bu konuyla ilgili ortak bir kararı var. Çocuk mutlaka eve geldiğinde mola vermeli, bir şeyler atıştırmalı, sessizce oturmalı, resim yapmalı ya da kitap okumalı, Lego ile bir şeyleri inşa edebilir, dışarıda oynayabilir, müzik dinleyebilir, yapboz yapabilir. Yine birlikte yemek hazırlamak, evde keyifli bir etkinlik, günü hakkında sorguya çekilmeden ebeveyniyle sohbet etmesinde fayda var efendim. Molonun öngörülebilir olması çocukların eve gelip bir şeyler atıştıracağını ve biraz kendine zaman ayıracağını bildiğinde çocukların çok daha iyi hissetmesine neden oluyormuş.

0: yollarda geç.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
0: Sultan Radyo.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

Günün keyifli şarkılarıyla 14 Eylül'de festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Günlük hayatta sıkça gözden kaçırılan tırnak değişiklikleri vücudun iç organ sağlığı ve genel durum hakkında kritik ipuçları barındırıyormuş efendim. Dermatoloji ve dahiliye uzmanlarının uyarılarına göre tırnaklarda meydana gelen renk, biçim veya doku değişimleri basit bir vitamin eksikliğinde kalp ve akciğer hastalıklarına kadar pek çok tıbbi sorunun ilk belirtisi olabiliyor. Tırnak çukurlaşması sedef hastalığının habercisi iken yine böyle kaşık tırnaklarda demir eksikliğinin habercisi olabilirmiş. Yine bazı tırnak biçimlerinden de detaylı olarak bahsedilmiş. Yani tırnağınızda bir gariplik görüyorsanız sarı tırnak mesela kronik akciğer sorunlarının nedeni olabilir. Çok önemli, çok dikkat edilmeli bu konuda diyelim.

Psikologlara göre bazı insanların sokakta tanıdıklarını görmezden gelmesinin asıl nedeni, başlık şöyle. Efendim, toplumda genellikle kalabalık veya soğukluk olarak nitelendirilen bu yaygın davranışın arkasındaki gerçek nedenler ortaya çıktı. Psikologlara göre sokakta tanıdığı birini görmemiş gibi davranan insanlar çoğu zaman saygısızlık yapmıyor. Aksine zihinsel yorgunluk ve tükenmişlik yaşıyorlarmış.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla haftanın dördüncü gününde burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: ki.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55
7: 0534 862 93 28.
6: En iyiler bizimle yetişir.
8: İşimiz bu, burada işimiz bu.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
10: Adam gibi.
0: bir radyo.
4: Sultan Radyo.
9: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

0: Müjde! Müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile olmalı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim: Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
4: Meşki âlâ başlıyor.
5: Meşki âlâ.
3: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
5: Meşki âlâ.

14 Ekim Çarşamba gününü gösteriyor takvimler. Günün en güzel dakikalarında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü gönüllerin radyosunda Meşki Ala başlıyor canlar. Kara gün kararıp kalmaz diye bir söz var Anadolu'da. Onu programın en başında şöyle bir nazar boncuğu gibi sunmak istiyorum size, ellerinize ya da kalplerinize. Nasıl kabul ederseniz öyle, evet. Sıkıntılar geçici, sıkıntılar gelip geçici. Zaten ömür sonu sınırlı. Bunu unutmadan dertleri bir değerlendirelim isterim. Çünkü geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah ve bir gündüz, bir de güneş vardır sözünü de hatırlatarak Meşki Ala'ya başlamak isterim. Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız başlıyor.

0: Ruhun en derin tonu, arabeskin alası, meşki ala devam ediyor.
1: Dert çok, dert olmaz mı hiç? Bin dert var ama deva da var. Bu şarkılar, meşki alanın mesajları, eserleri, güçlü sesleri, güzel yürekleri değil mi? Bin dert var, kabul ama bir sürü deva da var. Bugün yine kalp tamirciniz olarak mikrofonumun başındayım ve şöyle bir söz de söyleyebilirim size. Gönül ferahlığı için, çünkü buna da çok ihtiyacımız var. Sarılmak gelince darılmak biter. Sımsıkı kucaklıyorum hepinizi. Siz de kalbinizin, gönlünüzün gücenik durduğu biri varsa, işte o benim bahçemdeki gülleri soldurdu diyorsanız, şu sözü hatırlayın ve uygulayın. Sarılmak gelince darılmak biter. Biraz da siz çabalayın canım. Hep o mu çabalayacak değil mi ama?

Canlarım, ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle hani güzel güzel seslerden çok sevdiğimiz şarkıları dinliyoruz ya. Ne bileyim, ben bereket geldiğine inanıyorum bu şarkılarla bulunduğumuz yerlere, evlerimize, kalplerimize. Zaten bana öyle geliyor ki Meşki Ala'nın bütün şarkıları da şifa. O yüzden de yine bugün program bitene kadar kesinlikle çok ama çok güzel şarkılar ve istekler dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi çok kıymetli değil mi bu şarkılar Meşki Ala'da? Altın gibi, pırlanta gibi, hazine gibi çok değerlimiz, çok kıymetlimiz ama altını çok olan devletler var bir de, biliyor musunuz? Mesela Dünya Altın Konseyi'ne göre bazı devletlerin merkez bankalarındaki altını ve rezervleriyle ilgili bir bilgi geçti elime. Amerika'nın oho o kadar çok ki, kelime olarak değil de böyle rakam olarak söylemeye ton olarak dili varmıyor insanın. Türkiye 626 bin tonla. Yine çok kötü durumda değil ama hani ülkeye bakınca resmi şekli biraz değişebiliyor gibi. Peki Türkiye gibi güzel bir şarkı dinleteyim mi ben şimdi size? Kendi kıymetlimiz, kendi hazinemiz olan anılarımızı bize hatırlatacak bir eser. Hadi dinleyelim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk.
6: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
7: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz: Kilis usulü lavaş, Kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres: Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de Kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
8: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite Arkası Emek Sitesi Karşısı Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
9: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
10: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
11: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
10: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
11: 0533 151 86 62.
10: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
12: İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendi.

0: Haftanın en ortasındayız. Ekim ayı devam ediyor ve program birlikteliğimiz de devam ediyor. Meşke aladasınız. Ben Hatice Duyar. En keyifli halimle sizlerleyim ve her an keyfimi artıran mesajlarla da programda olmayı seviyorum. Canlar, bir sorum var şimdi size. O kadar çok aşk şarkılarını ard arda dinledik ki konuştuğumuz konuların arasında soru şu. Aşk. Evet evet, konu aşk. Aşk neden var sizce? Ve gerçekten sihirli mi? Kalpte mi başlıyor yoksa karındaki kelebeklerde mi? Ya da canlar, aşk tamamen beyinde yaşanan bir süreç olabilir mi? Ve daha da önemlisi canlarım, aşk sürecini öğrenerek biz istediğimiz kişiyi acaba hayatımıza çekebilir miyiz?
1: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
2: Zor benim, zor benim.
1: Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için

İbrahim'le Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

0: aşk benim, aşk benim, aşk benim. Benim adım aşk.
1: Hissedenlerin İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.

aşkı gerçekten anlamaya ve bu oyunun kazananı olmaya devam ediyoruz dinlediğimiz eserlerle. Çünkü gerçek hayatta aşk istediğimiz mutluluğu bir türlü getirmiyor bize. Getirir deniyor. Türlü çeşitli yollar ve yöntemlerle bunu öğreniyoruz galiba. Ve hayatımızın ilk dönemlerinde bize öğretilen toz pembe hayaller var ya. Öyle bir dünyada da hep karşılıklı aşklar vardır ya. Romantik komedilerde güleriz, eğleniriz ve sonunda birbirine aşık olan insanlar hep kavuşurlar ya. İşte gerçek hayattaki aşklarımız da öyle olsun diye mutlu aşkları aramaya devam ediyoruz Meşki Ala'da.

0: sadece dinleme.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
4: Üreticiden halka. Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede. Üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
5: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek

0: 50.000 TL'ye kadar %80 oranında geri ödemeli destek fırsatı. Başvuru tarihi 5-31 Ekim 2026. Üretime dayalı en fazla 3 yıllık bir işletmeniz varsa veya üretime geçmek, makine ekipman yatırımı yapmak veya mevcut işinizi geliştirmek isteyen işletmeler için uygun destek seçeneklerini birlikte değerlendirelim. Detaylı bilgi 0533 960 64 80. Adres: Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, numara 406. VIP Mühendislik ve Danışmanlık. Mustafa Sürücü. Bugüne kadar yaptığımız Türkiye genelindeki yüzlerce proje işimizin teminatıdır.
1: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 7878.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: İlaç Kil Radyo
5: Sultan Efendim.
6: Sana isyanım, güzel günleri anar ağlarım.

0: kimseye değil, sana isyanım.
1: Genelde masallarda aşkların mutlu ve neredeyse sonsuza dek sürenlerini görürüz hep. Ama hep masallarda. Hayatlarının 50 senesini birbirleriyle sevgi ve saygı içinde geçirmiş nine ve dedeler var. Anadolu'da biz o kültürün mirasıyız işte, ama günümüzde ve gerçek hayatta aşk dediğimizde işin rengi değişiyor. Ve gerçekten de sözler, bakışlar, ön yargı, kıskançlık hepimizin aşkında da hayatında da var. Zaten bunu biliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Aşk oyunu diye bir şey var. Peki biz bu aşk oyunun acaba neresindeyiz? Ama şu artık bilimsel bir gerçek. Aşk beyinde başlıyor da kalbe iniyor mu? Yoksa hep beyinde mi kalıyor? Bu da bir muammadan çok cevabı bilinen bir bilimsel gerçek. Ama biz aşkın pembemsi haliyle mi devam etsek acaba canlar? Ne dersiniz?

0: Ruhun en derin tonu, arabeskin alası, meşki ala.
1: İlaç gibi radyo,
0: Sultan Efem.
2: Anladım. Yine annen baban değil mi?
3: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
2: Boş ver. Onlar senin ailen. Üzme onları.
4: Sen aldırma.

Hepimiz bir şeylerle meşgulüz. Tamam, bizim böyle işimiz gücümüz var ya evde ya çalışırken, öğrenciysek okulda, dersler evde, ama tabii zihnin meşguliyeti başka bir şey. Peki bu aralar yeni bir ilişkiye başlayan, böyle karnında kelebekler uçuşan var mı? Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Yeni bir ilişkiye başlayan herkesin biraz da olsa, azıcık da olsa yaşadığı bir gerçek vardır. Ona klişe diyoruz aslında. İlişkiye sarılıp eski hayatını ve çevresini boşlamak. Yani hayatının odağına aşkını koymak. Bu sadece eski arkadaşları gücendirmekle kalmaz. İlişkiyi de tehlikeye atabilir. Nasıl mı dediğinizi de duyar gibiyim. Bunu anlatmak için biraz gaz ve toz bulutuna doğru gidiyoruz şimdi beraberce. Özellikle de kadınların erkekleri seçerken onların güçlü olmasını istediğini biliyoruz değil mi? Bu bizim tercihimiz oluyor. Bu aslında belki kadınların erkeklerden beklediği kadar olmasa da belli ölçüde erkeklerin de kadınlardan beklediği bir şey vardır anlamına geliyor. Onlar da erkeğine hep sadık bir kadın arıyorlar değil mi? Ama bana göre nörobiliminde ya da bilimsel aşk gerçeklerinin de söylediklerine göre denge asıl olan aşkta. Kıskançlık bile dozunda olmalı değil mi? Öyle bilimsel olunca aşkı anlatmak çok işlemiyor kalbimize. Mesela nasıl söylenir bu? İşte diyet dediğimizde başka bir şey, kupkuru bir laf, ama oruç dediğimizde daha derinlikli bir şey. Aynı onun gibi değil mi canlar?

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler.
7: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç Kili Radyo. Sultan Efendi.

aşktı meşkti, böyle kendimizi affetmekti derken galiba birazcık yani böyle daha güncel konuları ihmal ettik programda, ama olsun, biz programda içimizden geldiği gibi yaşamayı seviyoruz ve ben şimdi papatya kokuları eşliğinde bir güzel istek daha armağan edeceğim size. Niye papatya? Hemen söyleyeyim. Papatya sufi terminolojisinde gönül birlikteliğini sembolize eder de ondan. İşte bizim hafta içi her gün gönül birlikteliğimiz programlarda devam ettiği için ben size papatya kokulu bir güzel istek göndereceğim şimdi. Hatta şöyle de söyleyeyim isteğe geçmeden. Canlarım, Anadolu topraklarında ta en derinlerden kök salan ve kendiliğinden açan bir kır çiçeğidir papatya. O yüzden bizim gönlümüzde de hani her gün birlikte olmanın, birbirimizi biraz daha yakından tanıyor olmanın verdiği o güçlü bağ galiba bir papatya kokusuyla sirayet ediyor şimdi kalplerimizden bulunduğumuz yerlere ve dahi devam ediyor meşki âlâ.

Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü Kulü döner artı ayran sadece 100 TL.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: İlaç Gibi Radyo
8: Sultan Efendi.

İki kuşu birbirine bağla, dört kanatları vardır, uçamazlar. Seni bulmaklığım gibi kavuşmamız da kaderdi. Ama ayrılık da mukadderdir ey gümüş tenli. Ben ne yüksekte veya ne alçaktayım. Ne yerdeyim, ne gökteyim, ne de arştayım. Doğrusu şu ki, ey canı cananım, ben inananların gönlündeyim. Beni ararsan hep gönüllerde ara. Şems'in söylediği bu sözler karşısında Mevlana mahzun olur. Zatımdan ilk defa ayrılık kelimesini duymuştum çünkü diye anlatır, bembeyaz kesilir. Akan gözyaşları mintanına kadar varır. Ayrılık kelimesi ona bıçak yarası gibi gelir ve izin isteyerek huzurdan ayrılır. Aşkın töresi kavuşmak değil, ayrılmaktır. Ah be yaş, diyor. İsteğe geçiyorum ben de, müsaadenizle. Buyursunlar.

0: dertlerin en asil.
1: Müjde! Müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Üreticiden halka. Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
5: Mevcut işinizde yeni bir üretim fikriniz mi var? KOSGEB iş geliştirme desteği kapsamında 2 milyon 250 bin TL'ye kadar %80 oranında geri ödemeli destek fırsatı. Başvuru tarihi 5-31 Ekim 2026. Üretime dayalı en fazla 3 yıllık bir işletmeniz varsa veya üretime geçmek, makine ekipman yatırımı yapmak veya mevcut işinizi geliştirmek isteyen işletmeler için uygun destek seçeneklerini birlikte değerlendirelim. Detaylı bilgi 0533 960 64 80. Adres: Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, numara 406. VIP Mühendislik ve Danışmanlık. Mustafa Sürücü. Bugüne kadar yaptığımız Türkiye genelindeki yüzlerce proje işimizin teminatıdır.
6: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
7: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
0: İlaç gibi radyo.
8: Sultan Efendim.

aşkla en güzel istekleri dinlemeye devam ediyoruz. Böyle heyecanlıyız, keyifliyiz, güzeliz değil mi? Hakkın aşıkları gibi şarapsız, sarhoşuz aslında ve yemeden tokuz aslında değil mi? İşte bu hani aldığımız gıdadan ziyade bir gönül hoşluğudur. Bunu seviyorum gerçekten de ve bir gönül name aslında bizim program, meşki ala olsa da. Çünkü her şeyden önce birbirimizi anlıyoruz ve anlaşıldığımızı düşünüyoruz. Bu hayattaki temel sorumuz da zaten anlaşılamamak değil mi? Belki bugün ve bu hafta hep konuştuğumuz affetmek konusu var ya, ondan bile daha önemli bir şey anlaşılabilmek. Demek ki biz gönüllü olarak birbirimizi anlıyoruz. Yine gönüllü olarak ben sizin isteklerinizi yerine getiriyorum. Ve bugün de tam da şu dakika bir fesleğen kokusu bırakmak isterim gönüllerinize. Çünkü yine sufi terminolojisinde fesleğen iyi dilek ve temennileri sembolize eder. Tüm iyi dileklerimle bu eser buyursunlar.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Sultan Efendi.

sallanarak yürü. Galiba Meşki Ala'da en güzel nimetlerle rızıklandırılıyoruz ki onun adına da ben güzel şarkılar diyorum. Arşivimiz de o kadar zengin ki gerçekten bu güzel nimetlerle, güzel isteklerle buluşarak aslında her gün şifalanıyoruz ve kendi özümüzü, kendimize saygı duymamız gerektiğini, herkesi sevdiğimiz gibi aslında kendimizi de sevmemiz gerektiğini hatırlıyoruz. Ve şifa ve sağlık kış boyunca da, hatta ömrümüz boyunca da hayatımızda olsun diyerek, böyle bazen dinlediğimiz eserlere hayran kalarak, bazen sorunlar konusunda çözüm olmaya çalışarak, bazen de umutsuzluğa kapılarak da olsa tünelin aydınlık ucunu görmeye çalışarak bir disiplinle aslında hem yaşamaya hem de programımıza devam ediyoruz. Bazen disiplin de gerekli canlarım. Neden derseniz, düzen ve mutluluğun var olabilmesi için, kargaşanın hayatımızda olmaması için düzen ve disiplin önemli. Ve gerçekten şimdi yine program düzeni içerisinde çok sevdiğiniz bir eserle sizi buluşturmak istiyorum ki eminim otomatik olarak radyolarınızın sesini açacaksınız. O yüzden ben sus

Her zaman en iyisinde, haftanın en ortasında geldik bugün de programın sonuna. Nasılsınız canlarım? Aşkta sadakat diyorsunuz değil mi? Sadık olmak güzeldir. Disiplinli olmak da güzel, onu da az önce konuştuk. Hatta bazen kendi yeteneklerimizi yeniden keşfetmek de önemlidir. Çünkü gerçekten de kendimizi tanıdıkça dünyaya bakış açımız değişiyor. Onu da söyledikten sonra artık iyi haberlerde buluşabilmek üzere yarın yeniden geleceğim diyebilirim. Ve bir müjde olarak yarın tam program saatinde hepinizi de yine Meşki Ala'ya beklediğimi söylemek isterim. Bu arada erdem, bilgi, öz denetim ve dayanma gücü sizin potansiyelinizin içinde sadece gizli. Onlar ruhun meyveleri. Bize sadece önce o potansiyeli uyandırmak, sonra da ruhun meyvelerini yemek kalıyor. Hayatın lezzeti o. Rızık dedik ya şarkılara, nimet dedik ya, öyle bitirebilirim programı. Canlar, yarın yeniden görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
7: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı. 0532 158 67 79.
8: Bu da mı yalan? Bu da mı?
9: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
10: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
9: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz Kilis usulü lavaş, Kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı yağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık. Lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de Kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL. Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
11: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
12: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
13: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
14: Köseoğlu Otogaleri.
13: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
15: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
13: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
16: İlaç gibi radyo. Sultan Efendi.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer, 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik

Baklava ve Katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Radyo Sultan'da

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Gençtürk Kuyumculuk, Mahmut Gençtürk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Gençtürk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Gençtürk Kuyumculuk. Gençtürk Kuyumculuk, Gençtürk Vinç İşletmecisi Mahmut Gençtürk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta, 0532 276 4185. Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem. Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, eski hal yanı askeri gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
7: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz. Ha- Halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
7: 0533 151 86 62.
6: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

0: Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim, yıkılırım sevgilim.
1: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

0: Müjde! Müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. Değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Üreticiden halka. Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres: Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz: kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla, haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres: Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

seyyah oldum şu alemde, gezdim dolandım. Nice zaman Leyla'ya Mecnun oldum sandımsa da, gerçek aşkı bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Geldi geçti koca ömrüm, candan seven bulamadım. Gerçek dostu saramadım.

Alemin En Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. 20.17 Alemin Sultan'da saatlerimiz. Yine her zaman olduğu gibi gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde. Ta iki saatler 22'ye kadar 2 saatlik zaman dilimi içerisinde beraberce en güzel ve en güzel ve en özel eserlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ne sor beni ne de ara. Sizlerin mesajları, sizlerin istekleri doğrultusunda beraberliğimize, gecemize başlıyoruz. Kilis Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Gelen mesajların paylaşımını birazdan okumuş olacağım. Göndermiş olduğunuz bütün mesajlara da yer vermiş olacağız. Haberiniz olsun.

güvenmem hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz demem. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
4: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
1: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi.

0: Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.

Edelim. 20.46 yaptık. Alim Sultan'la saatlerimiz akşamın en güzel saatlerinde, şehrin en güzel frekansında paylaşmaya devam ediyoruz. Dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Bakalım hemen şöyle, iyi akşamlar. Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Orhan Armancı için demişler. Bakalım gelen mesajlarımıza. Kilis Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından da isminizi, isteğinizi yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin, paylaşmaya devam ediyoruz. Dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Sizlerden tek bir ricam var. Bir tane mesaj atın. Çünkü bir tane numaradan onlarca mesaj gelince okumadan da yayını kapatmış oluyoruz. Tavacı Hacı Ustam selam olsun, sağlam et pazarı değerli patronu, sevgili Tavacı Hacı Ustam'a, değerli dayıma selamlarımı göndereyim. Geceye dair en güzel yorumlarım öncesinde armağan olsun, selam olsun diyelim. Kilis Sultan Radyo 106 yazın, ardından da isminizi, isteğinizi yazdıktan sonra mesajlarınızı saatler ta ki 22'ye kadar bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Özellikle yine Cadde Döner'de bizleri takip eden sevgili Eyüp Usta'ya selamlarımızı göndereyim. Sevgili Cadde Döner'den Eyüp Usta'ya, sevgili Kemal kardeşime ve sevgili Mehmet abiye de selamlarımızı gönderelim. En güzel çalışmalar, geceye dair en güzel yorumlar, özellikle selam olsun, armağanımız olsun. Sevgili Polat Grup, sevgili Fayat Polat ve değerli ailesi ve tüm sevenler için armağanım olsun. Meşhur Rizeoğlu Ciğerci Vakıf Ustam, o da şu anda bizleri hem dinliyor hem dinletiyor, selam olsun diyelim. 106'dayız, dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'ndayız.

0: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL. Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
5: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
6: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim: 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.

senden ayrılırken üzülmez miyim? Yanar da yüreğim tükenmez miyim? Sensiz kaderime hiç küsmez miyim? Ağla deme bana, erkekler ağlamaz.

Devam edelim öyleyse. Sevgili Burhan Çaçan, geceler ayaz, geceler sensiz, geceler çekilmiyor sensiz. Bakalım hemen şöyle. Gelen mesajları paylaşıyorum. Kilis Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Ben Kilis'ten Emine, Karnevili Mennan Bozkur sevdiği abisi Araboğlu Hasan Sinci için bir şarkı istiyorum demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mehmet Yıldırım'dan çok kıymetli İpek Poyraz'a bir şarkı istiyoruz diye gelen bir mesajımız. Kolay gelsin. Veysel Şan, Hamza Bakış, Nihat Kılıç, Nuri Kurt, Hannan Kurt için, Metin için bir şarkı istiyoruz diye gelen bir mesaj. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Nefise. Gülistan Güne bir şarkı istiyorum demişler. Ahmet Parlak, canım kardeşim Mustafa Parlak ve Kara Kız için demişler. Abim Feridun Yolcu için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Merhabalar, kolay gelsin. Betül Kayseri'den yazıyorum. Ali Erdoğmuş'a ve arkadaşlarına bir şarkı istiyorum demişler. Hatay'dan Nehir, babam Ali Erdoğmuş ve arkadaşlarına demişler. Onu çok seviyoruz diye bir mesajı var. İletmiş olalım öyleyse. Devam edelim. Kilis Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, anında gönderin. Son yarım saatimiz haberiniz olsun. Aliminin Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz.

Sevgili Oğuzhan Ulukışla, eskimeyen dost, eskimeyen bir şarkı. Selam olsun diyelim. Sevgili Ozi'ye de selamlarımızı gönderelim. Eyüphan'la birlikte bizleri dinliyorlarmış. Eyüp Usta ile birlikte. Sevgili Eyüp ve sevgili Ozi'ye de selam olsun.

Döndüm, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal. Gitme varalım.

seyyah oldum şu alemde, gezdim dolandım. Nice zaman Leyla'ya Mecnun oldum sandımsa da, gerçek aşkı bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Geldi geçti koca ömrüm, candan seven bulamadım. Gerçek dostu saramadım.

0: Gerçek dostu bulamadım, alemin en kralındaydı.
1: Ey gidi koca ömür, kimler geldi, kimler geçti. Sevenlerin dergahında sevgiliyi belki buldun, ama gerçek dostu bulamadın. Candan seven, gönül veren bulamadın. Gönül veren bulamadın.

Şimdi sırada çok güzel bir eser var. Çok güzel bir çalışma var. Alemin En Kral Radyosu'nda. Eyvallah, gönderelim. Sevgili Ragıp Mülhim'den özellikle Hanife Aytekin için istenilen çok güzel bir eser. Hazar abinin benim de uzun zamandan beri hiç paylaşmadığım ve dinlemediğim o güzel eserlerden bir tanesi. Hazar Yıldız yorumu sevgili Ragıp Mülhim için ve Hanife Aytekin için özellikle selam olsun, armağanımız olsun.

Aslında Hazar abinin söylemiş olduğu şarkıların hepsi birbirinden özel, hepsi birbirinden güzel. Bir kez daha özellikle Ragıp Mülhim'den de Ramazan Akırlı için bu şarkıyı bir kez daha selam olsun diyelim, armağanımız olsun. Bu şarkının hemen ardından son güzel eser, son güzel çalışmayla vedamızı yapacağız.

Hoş geldin diyenleriniz çok olsun inşallah, böyle gönülden ve samimi. Bütün çalışanlara da kolay gelsin. Yine çok güzel eserler seçtiniz. Hepsini radyomuz ayrıcalığıyla paylaşacağız. Hepinize bir kez daha böyle yürekten teşekkür ediyoruz bu güzel seçimler için. Ve iyi keyifler diliyoruz.

Gürom, çok sevdik bu türküyü ki sadece biz değil sevgili dinleyicilerimiz de çok sevdi. O yüzden de bugün isteklerdeydi. Hemen iletişim adresimizi hatırlatalım. Siz de bizimle duygu ve düşüncelerinizi, istek şarkılarınızı paylaşın. iletişim@duyguylekirkahvesi.com ve Facebook'tan Duygu ile Kır Kahvesi'nden günün her saatinde bize ulaşabilir. Duygu ve düşüncelerinizi, fikir ve önerilerinizi de bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi Volkan Konak ve sevilen bir eseri Bekleyenler için Kır Kahvesi'nde.

0: van, şu çocuk kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor.
1: Fatma Turgut ve İlkbaharda Kıyamet yeni single çalışması. Fatma Turgut deyince bazılarımız böyle bir duraksıyor. Model grubu gerçek adıyla böylesine

Güzel bir şarkıya imza attı. Bence çok da güzel oldu. Evet, biz de sizlerle bugün paylaşalım istedik ve pop tarzındaki isteklerinizle Kır Kahvesi'nde bölgenin en iyisinde devam ediyoruz. Bir güzel seçim daha var. Yine sevgi ve selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimlesiniz.

Ne zaman bu şarkıyı dinlesek ki hep şunu söylüyoruz. İnşallah anlamak için bazı şeyleri geç kalmayız. Sevgili dinleyicimizin güzel bir paylaşımı var. Ve diyor ki yatağın ucunda ağladığım geceler var benim. Tavana bakarak her şeyi anlattığım yarım bırakılmışlığım var. İstesem de unutamam diyor. Teşekkür ediyoruz paylaşımları için. Ve güzel de bir seçimleri var. Öyle alev alev de yanmıyor, sönmüyor ateşimiz. Hemen dinletelim. Sonra en iyilerle de bölgenin en iyisinde sizlerle olmaya devam edeceğiz.

Garip akşamlarda yaşadığımı anlar. Çevremde kim varsa konuşur durmadan. Ben hep bir heykel asaletiyle susarım. Gecenin bir yerinde teselliler biter de dağıtır saçlarımı onun güzel eller. Kokusu, rengi kalır ellerinin gecelerde. Doğan gün uzaklardan getirir sevdiğim.

Aşk nereden nereye, nasıl etkili bir eser? Özellikle bu seçim için teşekkür ediyorum sevgili dinleyicimize. O kadar iyi geldi ki şöyle uzaklara götürdü hepimizi. Evet, pop tarzındaki seçimlerinizle devam ediyoruz. Yine sevgilerini, muhabbetlerini gönderen dinleyicilerimiz var. Ve güzel de bir seçimleri yine hemen ulaştıracağız. Çalışanlar da vardı bu arada. Ve Gökhan Özen'den de bir istek eseri dinletir misiniz demişlerdi herhangi bir şarkısını. O zaman herkes için dinleyelim yine bu güzel şarkıyı.

Dinleyicimiz diyor ki hani ülkenin birçok yerine kar yağdı demiştik dün ve Ağrı'da da artık ilk okul tatili geldi kardan dolayı demişler. Bu haberi bizimle paylaşmışlar. Herkese de bereketli bir gün dilemişler. Teşekkür ediyoruz. İnşallah kış mevsimi de beklediğimiz ve düşlediğimiz gibi geçsin demişler. İnşallah. Biz bu konuda hemen hemen her gün sizlerle sohbet ediyoruz. Şikayet edenler, varlığına şükredenler derken duygularımızı, düşüncelerimizi olduğu gibi paylaşıyoruz. Bu anlamda da siz sevgili dinleyicilerimizin samimiyetine, yüreklerine teşekkür ediyorum. Evet, güzel de seçimleri var. Onları istekleriyle buluşturacağız. Ama bir başka dinleyicimizin de güzel bir paylaşımı vardı ve diyor ki, gün günden odanın şeklini alıyor. İşliyorum bu iniltili varlığı yeniden. Kim bilir, duyuyorum yazgısını belki de. Kuru bir dal parçasını içinden yiye yiye dal olan bir böceğin o garip yazgısını. Ne ölüme benzer ne ölümsüzlüğe.

Bu şarkıdan, daha doğrusu Kubat yorumuyla bu şarkıdan hiç bıkmayacağız herhalde. Yine çok keyifli oldu. Teşekkür ediyorum. Evet, bölgenin en iyisinde Kır Kahvesi'nde böyle güzel ve özenle seçilmiş şarkılarınızla da devam ediyoruz. Yine bir eser ama istiyorum ki şöyle biraz daha hem açalım radyoların sesini hem de şarkıya eşlik edelim.

0: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner'de kilis usulü döner artı ayran sadece 100 TL.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09, 0551 949 1994, 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.

Bu şarkıyı dinlemekten hiç bıkmayacağız herhalde. Ne biz ne de siz sevgili dinleyicilerimiz, ama hani muhteşem oldu. İyi ki de dinledik. Ve şu dakikaları da çok yakışıyor. Cengiz Kurtoğlu'nun şarkılarını da çok severek dinliyoruz. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Evet, bu bölümde her zamanki gibi derin eserler var ve tabii ki birbirinden güzel de paylaşımlar. Ebru Güneş'ten eser bekleyen dinleyicilerimizi de istekleriyle buluşturacağız tabii ki. Ve güzel de bir paylaşımı var dinleyicimizin. Diyor ki, kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz ama bugün başlayıp yeni bir son yazabilir diyor. Ve daha da özel duygularını paylaşmışlar. Teşekkür ediyorum. Onları da hemen istekleriyle buluşturuyoruz.

En güzel gülüşünle karşıla beni. İşte geldim yanına, yorgun ve yiğitik. Yıkılmışım, yılmışım, kahrolmuşum. İçimde tarifsiz bir gariplik. Anlamaya çalış bir şey sormadan. Yaklaş yanıma, gözlerime bak. Dağıt saçlarını çocuklar gibi. Sonra başını omuzlarıma bırak. Dertliyim, kahırlıyım, efkarlıyım. Ağır, çaresiz hüzünlerle geldim sana. Birlikte ömür boyu yaşayacağımız perişan gecelerle, günlerle geldim sana.

Evet, dilenci en sevdiklerimizden biridir ve bugün yine siz tercih ettiniz. Biz de bölgenin en iyisinde ve şu dakikalarda dinledik. Dinleyicimiz diyor ki geçmişe takılıp kalmak geçmişi düzeltemeyeceği gibi yarının enerjisini de alıp götürür. Ama anda yaşarsak gelecek biz daha üzerine düşünmeden kendi kendine güzelce yazılmaya başlar diyor. Çok doğru, çok güzel dizeler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize ve onların da hoş bir seçimi var. Herkese de mutluluklar dilemişler. Bütün dinleyicilerimiz adına biz de teşekkür ediyoruz ve hemen isteğinizle buluşturuyoruz.

çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem

Ahmet Hüsan'ın son albümünün Sevilen eseriyle Kırk Kahresi'ndeydi. Artık Türk Sanat Müziği eserlerinizi dinlediğimiz son bölümdeyiz. Oldukça da zaman dar ama çok güzel seçimler var. Hemen bir tanesini daha ulaştıralım. Muazzez Ersoy ve Güz Gülleri ne olur dinletin demişti dinleyicimiz. Sizin için ve sevdiklerimiz için hemen paylaşıyorum.

İnşallah şöyle çok güzel baharlar yaşayın, çok çok da baharlar görün ve hep söyleriz yine gönlünüz hep bir bahar tadında olsun. Evet, böyle derin ve güzel seçimler var. Birkaç tanesini de pazartesi günkü programımızda dinleteceğiz. Mesajlarınızı aldık, istek şarkılarınız bizde kayıtlı. O yüzden yetiştiremediğimiz için üzgünüm ama söylediğim gibi pazartesi günü o istekleri de mutlaka paylaşacağız. Şimdi Tarkan ve yine bu eseri de bekleyen dinleyicilerimiz var. Hemen sevgilerle ulaştıralım.

Bu eseri kim söylerse söylesin ona karşı bir zaafımız var zaten. Ve Türk sanat müziği deyince de belki de birçoğumuzun aklına ilk düşenlerden biri. Yine keyifle dinledik. Evet, Kır Kahvesi'nde de sona geldik. Ömrümüz olursa pazartesi günü yine bölgenin en iyisinde aynı saatte buluşacağız. O süreye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevdiklerinizle şöyle keyifli güzel bir hafta sonu yaşamanızı diliyorum. Hoşçakalın.

Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Dışın çiçek,

sen, dalımda da sararttın. Şimdi seni seven gönlüme.

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Geleni gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın.

Düşme. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.